0: etmiyor.
1: Neyse, güzel. Yeah, 40 year old female, difficulty breathing.